0: ai taşıma paha, anlatın ay taşıma hata.
1: Latin anı, Latin anı, Latin anı.
0: Lakanda Radio ITN.
2: Daval dalahay vinaditi hai.
3: Velav obaveta gena aave
4: NLP hadahana Lankave wedima tagi dena tagi avastha wedima lutraya NLP hadahana obath adama NLP hadahada bala ganna.
0: Lakanda Radio ITN.